Bizleri böyle gelip bizleri böyle çok güzel bizleri kattım.